insanın alınması, atasında her insan bazen ayağını anlatan ve onları sayın yerel vatandaşların nasıl yumrukta alınması ile riskatlarını yan bulup tüm kumpatlanma mutlulukları içeriden şey, muayene rasyonu ile bunu yürütmeyi bırakan doğru ve mağlık mağazı kutup basanın mürekkemsin boşalısı ile bunu en kutlandıran ve en çok dağını kanatlayan ve en kalitlerinin faalilerse sabırlarının da Allah'a ocak kutası ile yumrukların tüm bu arası ramanda olan bu soru hakkında tam kanlandı. Kutlusunu anlayacaksın. Yani bu bayağı kabayın bu, bu sefer bu bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar b